Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Yeni bir güne, yepyeni umutlara ve güzel anlara birlikte merhaba diyoruz. Şu an nerede olursanız olun, ister yolda, ister işte, ister evinizin huzurunda. Bilmenizi isterim ki yalnız değilsiniz. Bu frekansta aynı duyguda buluşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gününüz aydınlık, kalbiniz hafif, enerjiniz boz olsun, bol olsun. Müziğin, sohbetin ve güzel sürprizlerin eksik olmadığı bir programa başlıyoruz. Evet, ben Elif Ergün. Kahvenizi yudumlarken ya da güne hazırlanırken size eşlik etmeye hazırım. Hadi gelin bu sabahı birlikte güzelleştirelim değerli dinleyicilerimiz. Evet, çok güzel, bugün de harika bir konuğum olacak. Yeni single'i çıkmış, onu konuşacağız. Bu arada da farkındasınızdır, sesim şu anda iyi gelmiyordur sizlere de, hastayım. Ama bugün bir konuğum var, daha doğrusu sanatçı konuğum var. O yüzden buradayım, onunla sohbet edeceğiz. Sizlerle de olmak tabii ki benim için mutluluk verici. O yüzden ne diyoruz? Tekrar hoş geldiniz. Bizler buradayız. Görüş ve isteklerinizi bizlere iletmek isterseniz ne yapıyorsunuz? 43 25 0 46 ya da mesaj yoluyla, ben arayamıyorum, heyecan yapıyorum diyorsanız 0 177 837 47 74. Tekrarlıyorum, 0 177 837 47 74 telefon numarasından da bize görüş ve isteklerinizi bildirebilirsiniz. Radyo Metropol Almanya'nın en çok dinlenen radyosu sizlerle. Nejat Çarkacı, Akasya Kokusu.

Nalan'ı dinledik. Ölür müsün, öldürür müsün dedi. Ve şu anda kulaklarınızda Barbaros ve Yaşar var mı diyor. Evet, hep birlikte dinliyoruz. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Betül Hanım'a ve ayrıca Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey de güzel yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Sinan Bey güzel yayınlar dilemiş. Biz de kendilerine harika ve güzel bir gün diliyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Ve istek ve görüşlerinizi bizlere bildirebilirsiniz. 43-25-0-0.

sevgili dinleyicilerimizden, arkadaşlarımızdan Yalçın Dayar güzel yayınlar dilemiş. Günaydın Elif Hanımcığım, Mustafa Beyciğim demiş. İyi yayınlar. Bir şarkı istesem bugün demiş. Şarkımın ismi Aşkım Kara Sevdamsın. E tabii ki yollarız Yalçın Bey. Hemen şu anda da zaten radyoda çalıyor şarkı. Benim bugün sesim maalesef pek iyi değil. Biraz hastayım. Ama şarkılarınıza tabii ki yer vereceğiz. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Bekir Ünlü Ataer, Aşkım Sultanım diyor.

Bekir Ünlü Ater gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir sanatçı. Radyomuzun 10. yıl kuruluş döneminde de kendisini getirmiştik ve birlikte sahne almıştım kendisiyle. Hakikaten çok güzel bir sese sahip, çok güzel bir yoruma sahip. Bütün okuduğu şarkılar insanın yüreğine dokunuyor. Çok kalpten ve yürekten okuyor. Gerçekten güzel bir yorumu olan sanatçılardan ve dostlarımızdan. Buradan İstanbul'a ona sevgiler, selamlar olsun.

daimi dinleyicilerimizden İsmail Ulucan yazmış. Günaydın Metropol Hamburg ekibi ve dinleyicileri demiş. Oğuz Aksaç'tan Adıyaman türküsünü herkese gelsin. Saygılar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Evet, hafta sonu yaptığımız konserde sevgili Mustafa bu şarkıyı seslendirmişti. Kendisi de Adıyamanlı olduğu için bu şarkıyı ona verdim. Dedim ki Adıyaman oku. Koromuzda birçok solistlerimizin aslında kendi yörelerinin şarkılarını okudular. İşte Diyarbakır'dan Sema arkadaşımız vardı. Ailesiyle Diyarbakır şarkısını okudu. Çok da güzel sesleri var. Herkes çok güzel yorumladı. Adana şarkısı olsun, sonra İzmir şarkısı olsun, hepsi çok güzel geçti. Bizi destekleyen ve yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Yalçın Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gelmedi ama bilet olarak aldı bize destek vermek için. İşte nedir? Dayanışmadır bu iş. İnsanların önemli olan yanında hissetmesi, yine de dayanışmaya bir katkıda bulunması. Burada bizim hiçbir kazancımız yoktu. Sadece kültürümüzü sergiledik. Kültürümüzün yörelerini sergiledik. Türkülerini sergiledik. Hikayelerini Almanlara anlattık. Yani Türkiye içinde bir seyahat yaptık. Almanlar da yörelerimizi böylelikle tanımış oldular. Ve gelenler gerçekten çok mutlu ve memnun bir şekilde konserden ayrıldılar. Elimizden geldiğince çok kaliteli bir konser sunmaya çalıştık. Evet, ben rahatsızım. Muhakkak zaten sesimden de anlıyorsunuzdur. Sanıyorum biraz yordum kendimi. Ama en yakın tarihte, yine en yakın zamanda düzeleceğime inanıyorum. Çünkü bu projeyi çok beğendikleri için şimdi Lübeck'ten istediler. Kaçıranlar varsa Lübeck'e gelsinler değerli dinleyicilerimiz. Ben sayfamdan yine afişleri paylaşacağım. Bunteku Lübeck'te bu projeyi, aynısını orada da bizim yapmamızı istediler. Gidip orada da bu projemizde konserimizi vereceğiz. İnşallah başka Türkiye'nin, pardon, Almanya'nın birçok şehrinden de önce festivale gidiyoruz. Ardından yani Lübeck'i bitirdikten sonra hemen 12'sinin 15'inde Van'a gidiyoruz. Van'da Türk Sanat Müziği Festivali var ve biz her

Her sene farklı yerlerde onlarla birlikte bu festivalde oluyoruz. Festivalin sunucusu olarak da ben yer alıyorum. Ayrıca koromuz da şarkıları seslendirmek üzere orada yer alıyor. 30 kişi sanıyorum, 32 kişi Van'a gidiyoruz. Ayın 15'inde uçuyoruz. 17'sinde ve 21'inde de Van'da festival gerçekleşiyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, bizim projelerimiz bayağı çok, farkındasınız zaten. Gelebileceğiniz yerlerde yanımızda olursanız biz çok mutlu oluruz. Bizler kültürümüz adına burada hareket ediyoruz. Almanya'da gençlerimize bir şeyler aktarmak için en azından türkülerimiz, sanat müziği, bütün şarkılarımız gençler tarafından da unutulmasını istiyoruz. Çünkü kültür, müzik bir kültürdür. Müzik insanın kültür temelini atan ilk şeylerden bir tanesidir. İlk unsurlardan bir tanesidir değerli dinleyicilerimiz. O yüzden gerek enstrüman çalmak olsun, gerek müziğimiz olsun, gerek tarihimiz olsun, bunlar çok önemli. Lütfen hepimiz, sadece biz değil, hepimiz sahip çıkalım. Oğuz Aksaç İsmail Bey'i ve tüm sevenleri için geliyor. Adıyaman şarkısı. Bu arada günaydın Metropol Hamburg ekibi ve dinleyicileri. Oğuz Aksaç'la Adıyaman türküsüne herkese gelsin. Sevgiler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine güzel bir gün diliyoruz.

Evet, koromuzun en eskilerinden olan Vecdi Bey. Vecdi Önüş yazmış. Bazen zaman zaman radyomuza da konuk oluyor. Mustafa ile beraber programda oluyorlar. Sevgili Mustafa yazmış. Kardeşim şu anda Milas'ta yolculuktayım. Benim için Kutsi ve Zara'dan Hayatımın Anlamı şarkısını çalarsan bu yolculuk daha da zevkli olacak. Herkese sevgiler, saygılar demiş. O zaman yolculuğunu senin daha da güzelleştirelim sevgili Vecdi. Güzel yolculuklar diyoruz. Keyfini çıkar ve hayatın anlamı sevdiklerinle daha da güzel. O yüzden sevdiklerinin yanından hiç eksik olmasın diyoruz.

Sıradaki eserimizi bizden Hülya Hanım istemiş. Bu şarkıyı çok seviyorum demiş Mustafa Sandan Hülya Demir. Biz de Hülya Demir Hanım'a ve tüm sevdiklerine yolluyoruz Mustafa Sandan'ın Kalmadı şarkısını. Evet, 90'lara damga vurmuştu Hülya Hanım bu şarkı. Çok da dinlenirdi, çok da sevilirdi. Hala sevilerek dinlenen bir eser. Şarkı size ve tüm sevdiklerinize geliyor. Mikrofonda ben Elif Ergün. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

arada güzel yayınlar dileyen Sevim Tarhan ablamızı da unutmayalım. Günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz demiş. Günaydın değerli Elifciğim, günaydın Mustafa'cığım. Programa çok enerji dolu başladınız. Çok geçmiş olsun Elifciğim demiş. Çok teşekkür ediyorum Sevim ablacığım. Ayrıca konserde bizleri yalnız bırakmadığın için de sana gönülden teşekkür ediyorum.

Bu arada Hamburg'un tanınan, evet, iş adamlarından olan Namık Bey, sevgili Elif Hanım, sevgili Mustafa Datça'dan selamlar demiş. Bizden de Datça'ya selamlar. Yerken kaptanımız Atilla, yardımcıları Recep Kaprol ve Mustafa Eren, Birol Mutlu ve Namık Yener için Ebru Gündeş'ten Çingenem çalarsanız sevinirim demiş. Tabii ki çalarız, Namık Bey, çalmaz mıyız? Evet, Namık Bey'e ve tüm sevdiklerine geliyor. Bu arada Datça'ya sevgiler, selamlar olsun.

arada Lübeck'ten sevgili Fecri Bey yazmış bizlere. Lübeck koromuzdan ve yönetimdeki arkadaşlarımızdan sağ olsun her zaman. Bütün koro çalışmalarımız olsun, konserlerimiz olsun. Onların fotoğraflarını, videolarını bizler için hatıralarımızda kalsın diye eksiksiz çekiyor. Bu da büyük bir emek. Ve her zaman konserlerimiz olduğunda da yanımızda, bizleri her zaman her yerde destekliyor, sağ olsun. Günaydın sevgili Elif, değerli dostum Mustafa ve tüm Metropol ailesi demiş. Havalar hafif serinlese de sizlerin güzel yayınınız içimizi ısıtıyor, günümüzü neşe katıyor. Geçmiş olsun Elifciğim demiş. Emeklerinize sağlık. Güzel yayınlar diliyorum. Mümkünse sıradaki eseri tüm sevdiklerinize armağan etmek isterim. İnşallah Van'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lübeck'ten hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler demiş. Evet, Van'a gidiyoruz demiştim biraz önce. Ve 32 kişi tahminen olduk. Koro içerisinde konsere gidiyoruz. Daha doğrusu festivale. Korolar Festivali'ne. Bir yurt içi, bir de yurt dışı her sene birer konser vermek üzere Almanya'dan dışarıya çıkıyoruz koromuzla değerli dinleyicilerimiz. Evet, Vecdi Bey ve Gülden Hanım da ne demiş? Elifciğim, öncelikle Gülden Albay da Vecdi Bey'in çok kıymetli eşi, koromuzdan kendisi de. Elifciğim, öncelikle geçmiş olsun. Son haftalarda çok yoruldun, emeklerinin karşılığını aldın. Harika bir konserdi. Mustafa Bey'e de kolay gelsin, iyi yayınlar. Sezen Aksu'dan bir şarkı çalarsınız memnun olurum. Van Festivali'nde görüşmek üzere, selamlar, sevgiler. Evet, herkes Van'a doğru yavaş yavaş uçuyor. Bugün Gülden Hanım'la Vecdi Bey uçacaklar. Bizi geçen telefonda da demiştim, unutmasınlar Vecdi Bey. Gülden duydu mu bilmiyorum ama Vecdi Bey'e dedim ki kırmızı, Fecri Bey'e dedim ki lütfen kırmızı halı serin biz oraya geldiğimizde, bir de bando takımı istiyorum. Bizim ritim grubumuz var. Ritim de dedi, Gülden dedi, ritimi dedi halleder. Artık sen de dedim bir enstrüman çalarsın orada, bizi böyle güzelce karşılarsınız. Çünkü önce gidecek onlar. Şaka bir kenara, tabii ki çok mutluyuz. Hepimiz birbirimizi tekrar orada göreceğimiz için güzellikleri paylaşacağız. Hem oranın tarihi yerlerini gezeceğiz, hem de bütün korolar gelen oraya, Türkiye içerisinde gelen korolarla birebir tanışacağız. Sohbetlerimiz olacak, eğlencemiz olacak, gezmemiz olacak. Daha ne olsun yani. Kültürümüzü sadece Almanya'da yaşatmıyoruz. Buna gidip Türkiye'de de buradaki koromuzla yaşama şansımız da oluyor. Ne mutlu bizlere diyelim. Evet, Zinet Salih'in Ömrüm şarkısını Fecri Bey'den Gülden Hanım'a yollayalım. Sıradaki şarkı bana gelsin. Hani tüm sevdiklerime demiş. O zaman bu şarkıyı armağan ediyoruz Fecri Bey'e ve tüm sevdiklerime.

0: Evet, Güldencim demiş ki evet Elifciğim söyledi demiş Fecri Bey. Sizleri güzellikler ile karşılayacağız. Evet, sizlerin güler yüzü yetiyor bize zaten. Çok teşekkür ederiz.
1: Öğretenim, teşekkür ederim.
0: Bu arada sevgili Mustafa, sen de bir günaydın de, senin de sesini duysunlar. Birazdan sanatçımız bağlanacak. Ondan evvel şöyle bir sesini duyun değil mi Mustafa'nın? Evet. Beni biraz kurtar bu arada.
2: Evet, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Günaydın değerli dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Bu arada tabii ki Elif Hanım'a da geçmiş olsun diyorum. Öksürükle biraz uğraşıyor. İnşallah birkaç güne kadar o da geçer gider. Değerli dostum, kardeşim Fecri Akif Albay ve değerli eşi Gülden Hanım. Bugün yola gidiyorlar. Evet, Türkiye'ye uçacaklar. Şimdiden size hayırlı yolculuklar diliyorum. Ne derler, kazasız, sıkıntısız, problemsiz, güzel bir uçuş olsun. İnşallah Van'a geldiğimizde Van'da görüşeceğiz. Evet, ayrıyeten tabii ki ben telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 43-25-0-46 43-25-0-46 numarasından bizleri arayabilir. 0-177-837-47-74 0-177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim.

Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Sevgi ablama da çok çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı onun sanıyorum 40-50 yıllık evlilik yılı, 50 değil mi? 50 yıllık evlilik yıl dönümünde ben onun ilk açılış dansını şarkısını söylemiştim. Bu şarkıyı seçmiştim. Çok anlamlı buldum. Bir sevdiğin insanın teşekkürü bu kadar güzel nasıl ifade edebilir? Onu en güzel şekilde Zinet Salih ifade etmiş. O yüzden bu şarkı Sevgi ablama da ve tüm sevdiklerine de gelsin diyorum. Bize güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.

0: Evet, sıradaki güzel şarkı değerli Mahmut Koçak için gidiyor. Mahmut Bey demiş ki bulutlu bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar, sevgiler demiş Elif Hanım ve Mustafa Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Elif Hanım geçmiş olsun, acil şifalar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Ve demiş ki ben Nevşehir'im, Nevşehir türküsü Cemal'im Cemal'im çalarsanız memnun olurum. Tabii ki.
1: Evet, bu arada sırada bir Nevşehir türküsü var. Mehmet Çelik Demir'den geliyor. Nevşehir türküsü derken Cemal'i çalsak daha mı iyi, bu şarkı daha mı iyi bilmiyorum. Sanıyorum bu şarkıyla da Mahmut Bey mutlu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Eğer ki o da bir Nevşehir türküsü ise neden olmasın? Evet. Yani Cemal'im türküsü sanki daha güzel olur diye düşünüyorum. Cemal'im türküsünü bence sıraya alalım. Evet, Mahmut Bey de sağ olsun bizleri yalnız bırakmıyor. Her radyo yayınında bizlere yazıyor. Güzel güzel mesajlarını, iyi niyetlerini belirtiyor.
1: Evet, evet, çok sağ olsun her zaman dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve evet, Cemal'im şarkısı... şu anda
0: Zara'dan gelecek galiba.
1: Zara'dan gelecek ama işte dinleyicilerimize şunu da iletelim. Bazen istediğimiz şarkı hemen çıkmayabiliyor. Ve şimdi de bu Şen Olas'ın Ürgüp çıktı karşımıza. Biz devam edelim. Sen sohbet ederken ben bu arada Cemal'in şarkısını da hemen şey yaparım. Cansel'den de, Cansever'den ya da evet, Cemal'in şarkısı var. Hemen ondan yollayalım kendisine. Hiç değilse isteği gitmiş olsun.
0: Evet.
1: Mutlu edelim dinleyicilerimize.
0: Mahmut Koçak ve bütün sevdikleri için Cemal'im

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi birazdan bir sanatçımıza bağlanacağız. Onunla sohbetimizi tamamladıktan sonra isteklere yer vermeye devam edeceğiz.

0: değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Sanatçımızın en son çalışması Yar'la şu anda Radyo Metropol'de. Evet, hep birlikte dinliyoruz Kadir Carlos'u ve telefonumuzun da diğer ucunda. Hemen günaydın diyelim kendisine. Günaydınlar, hoş geldiniz efendim.
1: Günaydınlar, hoş bulduk. Kolay gelsin. Kuzey Kıbrıs'tan sevgiler, saygılar.
0: Ne güzel, Kuzey Kıbrıs'ta mısınız Sayın Kadir Carlos?
1: Evet, ben Kıbrıslı bir Türk'üm. Baba Türkiye Çanakkale, anne Kıbrıslı. Burada doğdum, büyüdüm. Ve yaklaşık 30 yıla yakında profesyonel olarak Kuzey Kıbrıs'ta sahneler yapıyoruz, besteler yapıyoruz, uğraşıyoruz.
0: Evet, ne güzel. Evet, öncelikle hoş geldiniz Almanya Radyo Metropol programımıza. En yeni şarkınız Yar ile şu anda sizleri bağladık. Bu şarkı, tabii bu şarkıdan bahsedeceğiz, konuşacağız ama önce isterim ki sizi dinleyenlerimizi yakından tanısınlar.
1: Dediğim gibi Kuzey Kıbrıs'ta doğdum. Kuzey Kıbrıs'ın Girne diye güzel bir şehri var. Orada doğdum. Şu anda Gazi Mausa'da yaşamaktayım. Biliyorsunuz bizim Mausa Limanı diye güzel bir türkümüz var.
0: Evet, var. Var.
1: Evet, o hikayenin olduğu şehirde yaşıyorum. Müzik yaşantıma yaklaşık artık 30 yıldır devam ediyorum. Çeyrek asrı geçen bir süre. Devamlı aktif bir sahne sanatçısıyım Kıbrıs'ta. Aynı zamanda Türkiye için daha önce besteler yaptık. Biraz pandemiye denk geldik. Kayıp sevgiliyi yaptık. Benim derdimi yaptık. Ama bu sefer inşallah önümüz daha açık. Böyle keyifliyiz. Yar diye bir şarkımızı işte yaptık. Güzel bir DJ ve müzisyen kardeşim, aranjör kardeşimle. Güzel de bir klip çektik ona böyle. Bayağı bir bütçeli bir klip çektik. Sizin de gördüğünüz kadarıyla. İyi gidiyoruz. Çok güzel. Radyolara yayılmaya başladık. Gerek Türkiye'de gerek dünyadaki bütün Türk radyolarına. Gelen şeyler çok güzel. Bize gelen eleştiriler çok güzel. Hatta diyenler var ki uzun zamandır böyle bu kadar bir proje ile klibin uyumlu olduğu böyle güzel bir eser dinlemedik, görmedik dediler. Birini motive ve mutlu ettiler biz de doğrusu. Keyfimiz yerinde, iyiyiz. Yaza merhaba dedik Yar şarkımızla.
0: Harika, ne güzel, ne güzel. Şarkı yani, çok böyle enerji dolu bir şarkı. Bence yaza tam uyan bir şarkı olmuş.
1: Çok teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadarıyla organik olmasına dikkat ettik. Gerek müziğin, gerek sözlerin, akışın. Benim bestelerimde genelde herhalde yaşanmışlıklar böyle yansıyor. Onların da en organik şekilde yansıması böyle bu şekilde bir besteler üretmemize sebep oluyor. Çünkü genelde sanatçı arkadaşlar işte bir şiir alıyor, şiire göre müzik yapıyor falan. Ama ben de öyle değil. Ben de böyle sözler ve müzik vahiy gibi iniyor aynı anda. Zaten yaşanmışlarım veya şöyle bir şey de olabiliyor. Mesela bir arkadaşımın başından geçen bir dramatik bir olay olmuştur. Bir aşk kazası. Ondan da etkileniyorum böyle. Onun kişiliğine bürünüp bir şeyler üretebiliyoruz. Yani böyle güzel şeyler çıkıyor.
0: Evet, sadece kendi yaşadıklarınızdan değil, aynı zamanda dostlarınızdan, etrafınızda duyduğunuz hikayelerden de esinlenebiliyorsunuz şarkıları yazmak için. Bu çok güzel.
1: Evet, ama işte organik olması işte çok güzel oluyor. Evet. Yani günün sonunda organik duygular, bir de şimdi benim o etkileşimi yaşamam, onu müziğin frekanslarıyla birleştirmem farklı eserler, farklı boyutta üretimler yapıyor böyle. Yani bir fark var diyorsun bu şarkıda. Nedir? İşte o oradaki o sadelik, organiklik aslında o fark, en büyük fark.
0: Evet. Peki kimlerle çalıştınız? Kısa bilgi verdiniz ama şimdi bakıyorum video klipe. Bu arada ben hastayım, sesim o yüzden biraz böyle boğuk çıkıyor ama sohbet edebiliyoruz en azından. Önemli olan da o zaten. Şimdi çok güzel yerlerde çekmişsiniz. Yani doğa harika, deniz kenarı muhteşem. Ben Kıbrıs'a gelmiştim, Kıbrıs'ın birçok yerini görmüştüm. Yine böyle bir turla gelmiştik, birçok yöresini görmüştük. En çok etkilendiğim yerde Ercan olmuştu. Ercan değil mi? O kapalı yer. O zamanlar kapalıydı daha.
1: Ercan şeyimizdi. Havalimanımız. Kapalımaraş.
0: Kapalımaraş. Pardon.
1: Evet. Kapalı yer de bayağı bir. Evet. Bu arada Elif Hanımcığım geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Tez zamanda acil şifalar diliyorum.
0: Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Çünkü biz de buralarda birçok konserler yapıyoruz. İşte koromuz var. Festivallere çıkıyoruz. Bir Türk gecesi yaptık. Türk Kültür Gecesi Almanlarla birlikte. Koromuzla beraber yörelerimizin türküleri, yörelerimizin tanıtımı. 12'sinde de başka bir şehirde istediler. Oraya gideceğiz. Ondan sonra da Van Türk Sanat Müziği Festivali'ne katılacağız. Ondan sonra da herhalde dinlenirim gibi görünüyor. İnşallah.
1: Evet. Maşallah siz en az bizim kadar yoğunsunuz.
0: Evet,
1: biz
0: evet.
1: De yoğunuz diye böyle şikayet ediyorduk bu albüm telaşından. Ya Elif Hanımcığım, bizim hikayemiz çok enteresan bu şarkının.
0: Evet, şöyle, onu da merak ediyoruz.
1: Özetleyeyim, tam 2 sene önce benim saçlar ekildi. Yani 2 seneden daha fazla saçlar, ben protez kullanıyordum. Sanatçılar biliyorsunuz saçsız olmuyor, yakışmıyorsa.
0: Ne güzel bunu açık açık söyleyebiliyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Neyse, saçları ektik, kremler falan, böyle özel bakım yaptık. Saçlar 3 ay 10 günde çıktı, 15 günde. Rekor zamanda.
0: Evet.
1: Yani en azından elle tutulur bir şey var. Ben organize ettim her şeyi. Tayland'da çekilecek klip. İşte 5-6 kişi buradan gideceğiz. Oradan işte Uzak Doğu arkadaşlardan bir ekip ayarladık. Yani toplam bir 10-12 kişi olacak sette falan. Neyse, üzerimizden uzak, ben burada bir güzel bir otelimiz var. Orada sahne aldıktan sonra arabama giderken yüzümü tam kapatmadım. Oradan bir soğuk vurdu bana. Ben kısmi yüz felci geçirdim.
0: Oo, geçmiş olsun. Nasıl oldu?
1: Ya inanın her tarafımı kapattım ama biliyorsunuz oteller çok sıcak. Dışarısı da soğuk olduğunda bir anda o sıcak soğuk şokluyor. Hayatımda ilk defa oldum. Arabaya park yerine gidene kadar orada ben bir dakikada şeyi kaptım yüzüme. Tabii ertesi gün belli oluyor bu yüz felci. Hani kaptım. Ayıp bir söylemesi, kortizonla tedavi falan derken gün geldi, Tayland'a gideceğiz. Daha 5-6 gün ilaç kullanmam lazım.
0: Eyvah.
1: Daha yüzüm yerine eyvah. Hem de ne eyvah. Yani kaosa dönüştü. 2-3 aylık böyle hazırlıklar falan böyle. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bindik uçağa, gittik. Elif Hanımcığım, ondan sonra otele yerleştik. Ben Allah'a dua ediyorum, ilaçlarımı içiyorum. Yani bir de 15 günlüğüne uzatmak durumunda kaldım.
0: Evet.
1: 10 gün kalacaktım. Benim iyileşmezsem hani 15 gün kalalım. Bu kadar insanın biliyorsunuz masrafı, kalması, yemesi, içmesi.
0: Tabii ki.
1: Oradaki ekibi hani erteledik, onları toparlanana kadar ben. Neyse, Allah'tan toparladık iyi kötü. Baktık bu vaziyette klibi nasıl çevirebiliriz? Senaryo yazılmıştı ama benim o halime, o şeklime göre tekrar bir senaryo yazılması gerekti.
0: Evet,
1: yani yani böyle çıkmaz da bir plan yaptık, ettik, çektik klibi. Ben artık sabah 5'te başladık. Akşamüstü 2'de ben bitirdim artık. Yani benim hastalık vurdu artık. Düşünün, daha çekim yapılacaktı, düşünün. Durdurduk çekimleri. Yapabilecek bir şey yok artık. Ben bittim çünkü. Yani vücut kapattı kendini artık. Çok yoruldum. Dedim arkadaşlar böyle neyse. Ardından biz Kıbrıs'a geldik. 2 sene geçti üzerinden, saçları uzattık, imajı toparladık, kendimize geldik. Döndük, yine böyle tropikal bir ortamda klibinde kalan bölümünü çektik. Ondan sonra oradaki hikayeyi, yaşanan eski bir hikaye ve güncel halimizde de şarkının şu anda günlük söyleme performansı, okuma performanslarını çektik ve montajımıza girdik. Ama ortaya harika bir şey çıktı.
0: Evet, gerçekten
1: sonunda
0: çok güzel bir klip çıkmış ortaya.
1: Evet, yani herkes bunu söylüyor. İnanın böyle sizin gibi çok değerli radyo DJ'lerimiz, böyle showmenlerimiz, Türkiye'nin ünlü, onlar da sağ olsunlar kendileri bana Instagram'dan, oradan buradan çok güzel notlar yazdılar. Kadir Beyciğim, geçen sefer böyle böyle oldu ama biz baktık, inceledik, her şey yerine çok güzel oturmuş. Hatta uzun zamandır böyle bir proje görmedik şarkı. biz bu şarkının yürüyeceğine, olacağına inanıyoruz diye bu tarz mesajlar geldi. O kadar böyle motive etti ki beni bu hafta. Moralim düzeldi. Ya dedim, kaostan, ne kadar kötü bir durumdan nerelere geldik, çok şükür olsun.
0: Evet.
1: Bunları duymak bile bizim için büyük bir kazanım. Çünkü ben çok ünlü olmaktan, hani şöhre sahibi olmaktan çok yaptığım işin kalitesinin arkasında durmayı seviyorum.
0: Bu çok yaptığım önemli. Geçmişe yatırım yapıyorsunuz.
1: Evet, yani o çok önemli. Yani ister istemez tabii bir ün, bir şöhret oluyor. Kıbrıs'ta da öyle. Yani burada onlarca ödül aldım, bilmem ne. En son Azerbaycan'dan KKTC'nin en iyi erkek sanatçısı ödülünü aldım.
0: Harika. Yani
1: evet, burada ben yani nitelikli eserler üreten ve devamlı aktif sahnesi olan bir adamım. Yani hem sahneden geliyorum, hem üretim var, hem yabancı müzik de söylüyoruz 7 dilde. Onun dışında Türk müziğinin, Türk müziğinin birçok dalları, işte pop'tur, Anadolu rock'tur, türküdür, sanat müziğidir. Yani özgün müziktir. Her şeyi Allah'a şükürler olsun ki icra edebilecek yetenekte, bu tarzlara yakışabilecek yetenekte bir ses verdi bize diye aç kalmıyoruz buralarda.
0: Ne güzel.
1: Hayatımızı
0: ne güzel.
1: Sürdürüyoruz.
0: Peki canlı bir performans alabilir miyiz? Canlı bir performans.
1: Ben kaşındım galiba.
0: Şimdi o kadar çok çeşit var ki, sanat müziği o bu derken, dedim bir tane evet. Canlı performans alırız herhalde.
1: Vallahi buradan da oraya nasıl olacak ama dur bakalım. Ben de daha sesimi açamadım. Dün de televizyon programımız vardı. Program vardı. Televizyon programında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet kanalı BRT'deydik. Orada da bayağı bir söyledik.
0: Tabii ses de yoruldu değil mi?
1: Evet, ses yoruldu tabii ki. Ben şöyle şu an bir tane stüdyomdayım şu anda. Bir tane pena arıyorum. Pena arıyorum. Sanırım içeriden birlikte alıp gelelim. Yani diyeceğim biraz ses yoruldu ama sizi de kırmayacağım, kırmamam lazım.
0: Kısa da olsa
1: özellikle
0: söyleyeyim.
1: Almanya'dan aramanız, ilgilenmeniz beni çok çok mutlu etti gerçekten. Öyle keyifli, enerjisi, güzel insanlar çok ihtiyacımız var. Çünkü ben de öyleyim. Güzel insanlar, güzel enerjiler bizi çok farklı yerlere götürüyor, taşıyor.
0: Kesinlikle, çok, kesinlikle.
1: Hayatın o bir saatini bile güzel bir insanla sohbetle geçirdiğinde bazen o aylara, mevsimlere tekabül ediyor, inanın.
0: Kesinlikle.
1: Yani çok önemli, güzel ruh, güzel enerji. Radyonuz da bu arada şahane. Takip etmeye başladık.
0: Sağ olun.
1: Artan bir şekilde çoğalarak takip edeceğiz Kıbrıs'tan.
0: İnşallah.
1: Oralara da geldiğimizde ki
0: sizi burada ayarlamak burada ağırlamak isteriz. Biz de Kıbrıs'a gelirsek sizi ziyaret ederiz tabii ki. Siz de her zaman buralara geldiğinizde radyomuzda canlı eserleri birlikte söyleriz. Çok da mutlu oluruz.
1: Evet. Bu şarkımızı aynı zamanda radyo PR müdürümüz İlker Bey'imize de armağan edelim.
0: Evet, İlker Bey'e sevgiler, selamlar. Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Sanatçılarını alıyorum. Çok kıymetli. Evet.
1: İşine çok değer veriyor. Çok keyifliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Güzel başladık. İlerliyoruz. Hep beraber inşallah diyorum.
0: İnşallah.
1: Evet. Hani ben böyle farklı bir bestemle hatta bunu film müziği yapmayı düşünüyorum. Kayıtlarımız olduğu için korkusuz bir şekilde çalalım. Farklı bir şey çalayım size.

0: Harika, muhteşem gerçekten. O kadar güzel geliyor ki ses. En kısa zamanda bekliyoruz, bekliyoruz buralara. Yani böyle bir güzel sesi burada canlı duymak bizim için ayrıca bir mutluluk olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için. Biliyorum insanlar her zaman kolay değil bir program yapıp ondan sonra da kalkıp öyle canlı canlı, özellikle sabahları gerçekten kolay olmuyor. Ben onu çok iyi biliyorum sahne alan birisi olarak. O yüzden kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Harikasınız. Sizi de inşallah dinlemek nasip olacak Elif Hanımcığım. Kısmet.
0: İnşallah. Bekliyoruz Hamburg'a. Hamburg Almanya'nın incisi. En güzel şehirlerinden evet. Bir tanesi.
1: Evet biliyorum. Eski yapımcım da oraya taşındı. Murat Kınay orada evli. Orada organizasyon hazırlamıştık biz aslında. Almanya, İngiltere, İsveç, Bulgaristan birçok ülke ve Avustralya kıtasında. Ben tam pandemiye denk geldi. Kayıp sevgili şarkımı yaptım. Hazırlandık. Pasaportlar hazırlandı falan böyle. Bir 7-8 Avrupa konseri. Ondan sonra Avustralya kıtası, Sydney, Melbourne. Pandemi olayı oldu işte. Kaldık geriydik. Allah korusun. Kötü şeyler olabilirdi yollarda, bellerde.
0: Kesinlikle doğru. Doğru düşünmüşsünüz. İnşallah şimdi olur hepsi. Hepsi şimdi olur evet, inşallah. Evet. Bu arada
1: yani biz kayıp sevgiliyle lafınızı balla da kestim. Pandemiye rica biraz sakındık. Bir de dijitale tam geçiş dönemiydi. Hı-hı. Çok değerli benim Buray vardır konservatörden arkadaşım. O yırttı mesela Kral TV kapanmadan falan. Sony'deydi. Sony bir şekilde burayımızı parlattı, patlattı, güzel oldu. Güzel bir kitle vardı ona göre.
0: Harika.
1: Ben de tam onun arkasından harekete geçmeye başladım ama yetiştiremedik. Bu sefer hazırlandık. Kolay değil tabii, pandeminin verdiği zararlar çok
0: tabii, büyük. Tabii.
1: Ekonomik gerek.
0: Özellikle sanat sektörüne, müzik sektörüne.

0: Yani birçok şey oldu. Sosyal medya evet, çok fazla evet. gündeme oturdu. Ama radyolar her zaman göz bebeğimiz biliyorsunuz. Radyolar bizim için çok önemli. Ve
1: radyolar susmadı.
0: Evet. Bu arada da işte bu güzel müzik kanallarıyla bu ara görüşüyoruz. Yavaş yavaş kliplerimizi oraya da aktaracağız Türkiye'de.
1: İnşallah biz sürekli buradan radyodan da şarkıları çalacağız. Bu arada benim de bir şarkım çıkmıştı. Annem için yazdım. Annem şarkısı bütün şu anda hem Spotify'da hem YouTube kanalında yayınlandı. Klip şu anda çekilmedi ama annemi kaybettim 2,5 yıl önce. 2,5 yıl önce yazmıştım. Dostlar sağ olsun. Ve şimdi daha yeni çıktı Elif Ergün olarak Annem şarkısı. Orada küçük bir siz de dinlerseniz, paylaşırsanız ben de mutlu olurum tabii ki.
0: Seve seve ne demek?
1: Bu arada
0: mekanı cennet olsun.
1: Amin.

0: yani.
1: Bu tarz harika benim. Harika, çok güzel. Peki bu arada şarkılarınızı böyle tanınan, yani şöyle biliyorsunuz, tanınan birkaç tane sanatçı var. Sürekli o sanatçıları yayınlıyorlar. Sürekli o sanatçılardan bahsediyorlar. Halbuki Türkiye'de çok kıymetli, çok değerli sizin gibi bir çok sanatçı var. Şarkılarınızı tabii verdiğiniz sanatçılar var mı bu arada?
0: İstediler çok, ben vermedim. Çok geldi yani o zamanlar. Yanayım Yanayım şarkısını yapan Babuçsa bile geldi. Benim bir şarkım vardı işte, bu Kayıp Sevgili, onu istediler. Geçtiğimiz günlerde Terazi diye bir şarkım var, şu anda hazırlanıyor. Bomba gibi oryanta, çok güzel bir şarkı.
1: Yollayın biz, onu siz çalarız onları.
0: Baharım Bitti diye bir eserimi istediler Türkiye'den. Ben dedim önce ben yapacağım, sonra siz. Bu sefer dedim farklı olacak.
1: Evet, ben de aslında annem yüzden... şarkısını başkaları söylesin istedim. Ben çünkü ne de olsa bir no name olarak belki popüler olan birisinin söylemesi daha icap ederdi duyulması açısından, ama olmadı. Daha sonra çok beğenen oldu şarkıyı. İlk Ferhat Göçer'e götürmüştüm. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Şarkıyı çok beğendi. Sözlerini çok beğendi. Biraz müziği farklı olabilirdi dedi. Sadece o müziğinden dolayı şey yapmak istemedi. Yani şarkıyı okumak istemedi. Müziği değiştirsen dedi, okurum. Ben de çok emek verdi. Bizim çok kıymetli hocamız var burada. Koromuzu da çalıştıran Türkiye'de TRT sanatçısı Mehmet Özkaya. O yapmıştı altyapı müziğini. Şimdi ben de yani bu kadar emeğe saygısızlık yapmak istemedim. O yüzden dedim ki tamam, benim söylediğimle kalsın bu şarkı.
0: Evet.
1: İşte böyle yani.
0: Böyle oluyor yani bu akışta.

0: Ne gire?
1: Hani ben bugüne kadar çok böyle büyük bir çaba sarf etmedim ama artık baktım elimde onlarca mesela eser var ve hepsi nitelikli. Hepsi birbirinden güzel. Yani hani biz beste olsun diye beste yapan insanlar değiliz. Ünlü olalım diye beste yapan insanlar
0: tabii
1: değiliz.
0: Tabii ki, kesinlikle.
1: Biri beğensin diye de beste yapan insanlar olmadığı için farklı şeyler üretiyoruz.
0: Evet.
1: Ben onu fark ettim.
0: Evet.
1: Yani diğerlerinden farklı bir boyuta taşıyor seni.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Kıbrıs'ta da böyle. Hani biz de gördük. Yani Türkiye'de de görüyorum. Açtım mesela bir iki isim vermeyeyim. Televizyon müzik kanalını açtım. Birkaç gündür şimdi televizyon kanallarına vereceğiz ya şarkıları.
0: Evet.
1: İzliyorum mesela.
0: Hı hı.
1: İşte
0: güzel.
1: Bilmem ne türkü. Bilmem ne Efe'yi.
0: Evet.
1: Onu bakıyorum böyle izliyorum, takip ediyorum. Hani çalan şarkıların zaten %50'sini söylemeye gerek yok. Alakası yok. Orada olmaması gereken şarkılar mesela. Hiç bir kalitesi olmayan eserler olabiliyor maalesef. Yani hiçbir özgünlüğü, hiçbir ne bileyim... yani öylesine affedersiniz parasını ödemişler sanki de koymuşlar oraya. Yani evet. Olmaması gereken şarkılar oluyor bazen.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden görüyoruz yani biz de bunları. Çok ayrılıyor bazı eserler. Siz de biliyorsunuz.
0: Evet evet biliyorum biliyorum. Maalesef işte sektör böyle. Hep değişsin istiyoruz ama değişmiyor. O klipler parayla yayınlanıyor biliyorsunuz. Parayı ödüyorlar, yayınlatıyorlar. Bu arada bizim çok değerli bir ablamız var. Kendisi çok şiir kitapları da çıkardı, şiir yazıyor. Şu anda canlı yayın yapıyoruz Radyo Metropol'ün sayfasında. Oradan yazmış. Çok güzel bir yayın, tebrik ederim diye. Bu arada İlker Bey de şu anda izliyor oradan. İyi yayınlar Elif Hanım. Evet Elif Hanım sanatçımıza başarılar diliyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Saygılar, sevgiler.
0: Evet.
1: İnşallah yine ileriki zamanda da böyle yayınlarımız olacak. Daha fazla inşallah biz çalışmalarımıza daha arttırarak devam edeceğiz.
0: Evet.
1: İlker Bey'le bayağı çalışıyoruz. Çok değerli yine Ferhat kardeşimiz.
0: Evet.
1: Dijital, sosyal medya. Ondan sonra müzik on air. Çok değerli Coşkun Bey'di sanırım. Yanlış da söyleyeyim, telaffuz etmeyeyim ismini. Çok değerli bir ekip, güzel bir ekip kurdum. Profesyonel insanlardan olacak. Doğru, dürüst insanlardan. Hep beraber çalışıyoruz. Gerek sosyal medya, gerek radyo üzerinde ciddi anlamda kazanımlar başladı gelmeyi ilk günlerden.
0: Evet.
1: Yani hafif böyle ışık göründü. Çünkü biliyorsunuz ilk izlenim çok önemli. Sizin gibi böyle sağ

0: Bunlar beğendiler. Farkı gördüler. Yani ışığı gördü onlar da. Biz de o zaman dedik tam yol ileri. Yani.
1: Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sohbet. Bayağı da sohbet ettik. Yani zaman açısından zamanı açtık aslında. Ama sohbet de güzel olunca böyle tabii hemen kopamıyor insan. Benim size sormadığım ama sizin dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir konu varsa onu da hemen alalım. Ve son olarak da dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz Sayın Kadir Carlos?
0: Vallahi hayatta insan çok şey öğreniyor. En zor anda bile insan umudunu kaybetmemeli. Onu öğrendim ben bu süreçte. Bu şarkıda, bu projede 2 yıla yaydığımız en kötü anında bile bir çıkış yolu düşüneceksin. Güçlü olman çok önemli. Yani o yüzden en kötü anımızda bile hasta da olsak, çaresiz de olsak ümidimizi kaybetmeden bir şekilde fikirler üretip bir şekilde ayakta durup bir şeyler yapabileceğimizi ispatladı bana bu proje. Ve aslında her şeyin daha güzel olması için eğer kalbiniz temizse Yüce Allah ona göre dizayn ediyor her şeyi.
1: Evet.
0: Yani kesinlikle şey gibi görünüyor size, zor gibi görünüyor. Hani sabırsızlanıyorsun, ben bunu 1 yıl önce 6 ay önce çıkartmam lazım diyorsun ama doğru zamanda doğru şekilde oluyor her şey. Yeter ki siz niyet edin, herhangi bir her şey konusunda bahsediyorum. Sadece bu biz müziği örnek veriyoruz tabii ki ama her konuda insan inanacak, inandığı için de boş durmayacak, çalışacak. Çalıştığı için de buna gereken değeri, önem ve saygıyı verecek, arkasında duracak, her şey oluyor zamanla.
1: Kesinlikle yani, doğru diyorsunuz. Çok
0: o yüzden
1: teşekkür ederiz.
0: İşin peşini bırakmamak lazım. Ne iş yapıyorsak.
1: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Sevgili Kadir Carlos, çok çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yolunuz açık olsun. Şarkılarınız çıktığında hemen bize iletirsiniz. Her zaman paylaşırız radyomuzda. Bu arada son olarak bence kapanışı isterseniz şarkının anonsunu siz yapın. Ne dersiniz?
0: Olur. O zaman siz şarkıyı hazırladınız sanırım.
1: Hep ben çalıyor arkadan. Fonda çalıyor sohbet esnasında. Evet.
0: Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Evet. Burası da bir Türk devleti ve ben Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nde bir Kıbrıslı Türk sanatçıyım. Ve son günlerde yaptığımız Yar şarkımız sizlerle birlikte sizlerin beğenisine sunuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kucak dolusu sevgiler ve Yar sizlerle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar olsun Kıbrıs'a. Sayın Kadir Carlos. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Kolay gelsin.
1: Sağ
0: İyi yayınlar. Bay bay.
1: Sağ olun. Bay bay. Evet değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, güzel bir sohbet oldu sevgili sanatçımız Kadir Carlos'la. Tekrar kendisine başarılar diliyorum, yol açık olsun, dinleyeni bol olsun. Şarkı güzel olmuş, keyifli bir şarkı, bence yaza uygun bir şarkı olmuş. Tüm sevenlerine ve bizim tabii ki tüm Radyo Metropol dinleyenlerimize gönderiyoruz bu şarkıyı. Kadir Carlos Yar şarkısıyla sizlerle.

Sevgili Gül'den Sezen Aksu'dan bir eser istemişti. O isteğini şimdi yerine getiriyoruz. Sezen Aksu'dan Şarkı Söylemek Lazım şarkısını kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Bu arada inşallah böyle güzel repertuarımızla, güzel şarkılarımızla böyle Van'da gümbür gümbür şarkılarımızı söyleyeceğiz hep beraber. Fecri Bey ile birlikte bugün uçuyorlar. Hayırlı yolculuklar diliyoruz kendilerine. Biz de 2-3 gün sonra onlardan, daha doğrusu onlar biraz daha erken, biz de ayın 17'sinde onlarla birlikte Van'da olacağız. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sezen Aksu Şarkı Söylemek Lazım şarkısıyla Radyo Metropol'de.

0: arada Türkiye'nin değerlerinden biri olan Reha Muhtar'ı kaybettik. Hemen onunla ilgili kısa bir bilgi verelim.
1: Evet, Türk medyasının unutulmaz ismi Reha Muhtar hayatını kaybetti. Türk televizyon haberciliğinin tanınmış isimlerinden gazeteci ve televizyon sunucusu Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda, tedavi altında bulunan Muhtar'ın vefatı medya dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Reha Muhtar gazetecilik kariyerine 1980'li yıllarda başladı. TRT'nin Atina muhabirliği görevinden sonra Türkiye'nin en tanınan haber sunucularından biri haline geldi. Özellikle 1990'lı yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı Ateş Hattı gibi programlarla geniş kitlelere ulaştı. Kendine özgü sunum tarzı ve etkili haberciliğiyle Türk televizyon tarihine damga vuran isimler arasında yer aldı. Ve uzun yıllar boyunca çeşitli televizyon kanallarında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve köşe yazarlığı yapan Muhtar, Türk medya dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. Reha Muhtar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz Radyo Metropol ailesi olarak.

0: Evet, sıradaki şarkımız değerli Namık abi. Değerli Mirror Eyes'ın büro sahibi değerli Namık abi demiş ki evet, çok teşekkürler Deniz arkadaşlarım, çok memnun oldular demiş. Koray Avcı'dan yine aylardan Kasım Recep Kaprol. Evet, kaptanımız Recep Kaprol için demiş yine aylardan Kasım.
1: Türkiye'ye gidiyor. Güzel Türkiye'mize sevgiler, selamlar olsun. Şarkıyı dinlemeden denize girmeyeceğiz demişler bu arada. Evet, o zaman şarkıyı hemen gönderelim ve size güzel bir tatil diliyoruz.
0: Evet, Datça'ya.
1: Havanın keyfini çıkarın.

değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Şimdi kısa sizin de görüşünüzü almak isterim. Günümüzde kusursuzluk illüzyonu sizce size nasıl yansıyor bu? Ben lisedeyken fotoğraf çekmek bir anıyı saklamak demekti. Doğum günleri, düğünler, okul törenleri, aile yemekleri, fotoğraflar çekildikten sonra basılmaları için bir hafta beklerdik. Muhakkak şu anda telefonu, şu anda bizi dinleyen, radyosun başında bizi dinleyenler de kafa sallıyordur, evet diyordur eminim. Ve insanlar fotoğraflarda nasıl göründüklerinden çok o gün ne yaşadıklarını önemserdi. Fotoğraflar kusurluydu. Kimi bulanık çıkardı, kiminde gözler kapalı olurdu ama gerçekte tekrar şansı yoktu. Bugün ise fotoğrafların anlamı tamamen değişti değerli dinleyicilerimiz. Artık en gelişmiş telefonlar yalnızca gördüğümüz şeyi kaydetmiyor, gördüğümüz şeyi yeniden üretiyor. Huawei, Apple, Samsung ve diğer üreticiler her yeni modelde daha güçlü yapay zeka destekli kamera sistemleriyle övünüyor. Ancak çoğu insanın fark etmediği şey, o fotoğraflarda gördüğümüz görüntülerin önemli bir kısmını artık gerçek olmadığı. Bugün en iyi kameraları, telefonlar aslında çektiğimiz şey değil, yapay zekanın olmasını istediği şeyi bize sunuyor. Gökyüzü daha mavi, gün batımı daha turuncu, cildimiz daha pürüzsüz gösteriliyor, yüz hatları düzeltiliyor, ışık yeniden hesaplanıyor, arka plan temizleniyor, kalın çıkan yerler inceltiliyor, kısık gözler açılıyor, telefon çektiğimiz görüntüyü kaydetmek yerine onu yorumluyor, daha doğrusu olması gerektiğine karar verdiği hali dönüştürüyor. Fotoğraf artık bir anıyı kaydetme aracı olmaktan çıkıp kolektif bir simülasyon yona dönüşmüş durumda değerli dinleyicilerimiz. İşin ilginç tarafı, insanlar da bu dönüşüme büyük bir istekle teslim oldu. Çünkü kusursuz fotoğraflar üretirken kusurlu gerçek liğimizden kaçıyoruz. Öncelikle sosyal medyanın yükselişiyle birlikte insanlar artık hayatlarını yaşamaktan çok hayatlarının reklamını yapmaya başladı. Bir kafede kahve içmek yetmiyor. O kahvenin fotoğraflarının da kusursuz görünmesi gerekiyor. Tatile gitmek yetmiyor. O tatilin başkalarının kıskandıracak kadar etkileyici görünmesi gerekiyor. Güzel olmak yetmiyor. Daha güzel görünmek gerekiyor. Sonra daha da güzel, sonra daha biraz daha. Fakat mesele burada bitmiyor. Bir süre sonra insan gördüğü görüntüleri kendisi de inanmaya başlıyor değerli dinleyicilerimiz. Kendi yarattığı sanal illüzyonun içine giriyor. Sonra aynada gerçekle karşılaşınca hayal kırıklığı yaşıyor. Aslında kendi olmadığı fotoğraflardaki kişiye benzeyebilmek için elinden geleni yapıyor. Estetik ameliyatlar, kırışıklıklara ve lekelere karşı bitmeyen mücadele, zayıflama ilaçları ve iğneler. Oysa gerçeklik hiçbir zaman kusursuz değildir. Yüzümüzde lekeler ve kırışıklıklar olmasından daha doğal ne olabilir? Burnumuz tam istediğimiz gibi olmayabilir. Saçlarımız bazen kötü görünür, kilo alırız veririz, bazen yorgun oluruz ve yorgun görünürüz. Her canlı gibi yaşlanırız. Sosyal medyada dolaşan yüzlerin büyük kısmı artık gerçek insan yüzleri değil. Filtrelerle düzeltilmiş, uygulamalarla şekillendirilmiştir. Estetik operasyonlar. Onlarla birbirine benzetilmiş yüzler. Oysa insanı güzel yapan şey farklılığıdır. Öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Bir insanın yüzündeki küçük bir asimetri, göz kenarındaki çizgi, yılların bıraktığı izler onu benzersiz kılar. Bugün teknoloji bize kusursuz görüntüler sunuyor olabilir. Ancak her geçen gün biraz daha anlıyoruz ki insanı değerli yapan kusursuz görünmesi değil, gerçek olmasıdır demiş Pınar Turan değerli dinleyicilerimiz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben de tabii ki zaman zaman gerçekleri söylemem gerekirse tabii ki düzeltmeler yapıyoruz. Biraz daha cildimiz parlak ve düzgün görünsün diye, ama inanın yani kapalıysa gözü açamıyoruz. Yani o sistemi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ya da efendim bu zayıflama iğneleri korkunç. Yani insanın zaten vücuduna herhangi bir kimyasal madde enjekte ettiğinizde nasıl iyi olabilir ki? Yani bunu ben anlayamıyorum. İnsanları da anlayamıyorum.
anlayamıyorum. Ya da cildine aşırı derecede operasyonlarla müdahale eden insanlar, hani mutlu oluyorsa diyoruz ya, hani yapsın, ama ben ona da gerçekten karşıyım. Doğallık her zaman daha güzel. Siz de olanı daha güzel olmasını istiyorsanız cildinize bakacaksınız. Nasıl arabanızı yıkayıp tertemiz bakıyorsanız ya da herhangi bir mülkiyetiniz varsa orayı harabe değil de her zaman bakımını yaptırıyorsanız, bu yüzde sizin ne derler, bir resmin çerçevesi nasıl en önemli giysi, en önemli giysi giydiğimiz giysi değil yüzümüz değerli dinleyicilerimiz. O yüzden cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Benim mesleğimin birisi de güzellik uzmanı, estetisyenim, ama hiçbir zaman estetik operasyona girme gereği hissetmedim kendimde, ama cildime bakma gereği hissettim tabii ki, kremlerle, doğal yollarla. Siz de yapabilirsiniz. O yüzden her zaman insanlar tanınmayacak durumda sosyal medyada kendileri gösteriyorlarsa bambaşka bir insan olarak, hakikaten yani kendilerini kandırıyorlar ve Pınar Turan'ın da dediği gibi ve sonra gerçek öyle kendilerini zannedip aynaya baktıklarında da hayal kırıklığına uğruyorlar. Sizin fikriniz de önemli tabii, bizlere yazın diyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda değerli dinleyicilerimiz? Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Yol geçen hanıyla Nilüfer kulaklarınızda ve pardon onu çalmıştık ve devam ediyoruz. Akdeniz akşamlarıyla Sevda Onat söylüyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, bu arada sevgili Ayla'cığım çok teşekkür ediyorum, bana geçmiş olsun demişsin, çok sağ ol. Ayrıca Elif'ciğim ve Mustafa Bey kardeşim iyi yayınlar dilerim, geçmiş olsun Elif'ciğim demişsin. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Ayla'cığım, sana da güzel bir gün diliyorum. Sevgi ablamıza demiştik zaten, teşekkür etmiştik ona. Sanıyorum unuttuğumuz kimse yok, unuttuğumuz varsa lütfen affola. Pazar günü onu telafi ederiz. Evet canlarım demiş Sevim Tarhan. Zaman varsa istek şarkım Servet Kocakaya'dan Güleyşa rica ediyorum demiş. Evet, sıkıştırmaya çalışacağız sevgili Sevim ablacığım. Eğer ki olmazsa pazar günü bu şarkını senin yollayacağız sana.

0: Sıradaki şarkımız Sevim Tarhan ablamız için geliyor. Gül Eşa. Evet, biz de programdan ayrılıyoruz.
1: Evet, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler pazar günü saat 9 ile 11 arasında burada mikrofonlarımızın başında olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz. Evet, zannedersem bütün istek şarkılara yer vermeye çalıştık. Ve Türkiye'den bağlantı kurduğumuz sanatçımızla röportaj biraz uzun sürdü. Dolayısıyla da İstek şarkısını gönderemediğimiz dinleyicilerimizin de şarkılarını pazar günü telafi ederim ama zannedersem hepsini gönderdik.
0: Hepsi gitti.
1: Evet, ve tekrardan söylüyorum, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri dinlediniz, destek verdiniz.
0: Evet, değerli dinleyicilerimiz, her sabahın ışıklı doğuşunda yüzünüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın. Sıcak ve samimi, güzel bir kahvaltınızdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun, sevgiyle kalın diyoruz. Pazar günü tekrar radyolarınızda olacağız saat 9 ile 11 arası. O zaman da kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Radyo Metropol'de kalın.
1: Evet, hoşça kalın efendim.